0: FM in ısınmak yevmek.
1: Domenico Scarlatti, sonat La minor, yev sonat Fa major, katarume Vladimir Horovitsa.

0: FM in Sırmek Yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Suite Hammer J, Katarume David Russella, Gitarre.

Lovir vogur mutsyunlere, inçpes asılır mir hayrerin, Abraham'in gevner asırın din havityan. Maria Margrethe yere kamis mınaz yeğis habeti mod, yev darçav iştunu.